0: Eric.
1: C'est ton ami.
2: Joda Jodasin. Joda Jodasin. Joda Jodasin. Joda Jodasin. Eh, Joda Jodasin. Joda Jodasin. Joda Jodasin. Eh, Joda Jodasin.